0: Yani trafik sınavında bir istek sınavı önemliydi.
1: Can you go with that location again?
0: Middle Glen and Anita Drive. It's going to be on a 9 Tom Ford yellow 781 white Tesla Cooper.